0: Evet, çok hoş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: 8-3-2, Adam Queen Zebra on a South Carolina plate.